0: интереснее.
1: Düştüm, etmiyorsun yardımdan. Sanki hep sen vardın da. Tüm acıların gizli.